adi bir adab o münasır tavırayla. Afaloz edilecek sede küfür olsun ruhban mıhtan devirirler. Bir çeşit ıspanaklı hadisat ister istemez mideye oturdu. Veled olduk adam olduk ama insanlık olan gene bize oldu. Veled olduk adam olduk ama insanlık olan gene bize gene bize. Veled olduk adam olduk ama insanlık olan gene bize gene bize. Veled olduk adam olduk ama insanlık adı gene bize gene bize gene bize gene bize gene bize.